Kardashian sabah ol, yandı dürüm kebap ol, yan. Lübübü gestur bana, bize dok desi şirasi. Taur bana hullanırın, simastra başına kranı. Da urbana per il domini, chi